0: Her gözün olacağı kuzun bir yer canını bedene kırarak mahvedene göçük olmuş.
1: From the east, looks like they have this